0: herkes çok eganay sana.
1: Mirchi, fresh mal.
2: Explosive vibe aur power-packed energy ka dose, tabahi.